Asrar su arengo gelmese burada. Tergetirdi, şakadırdı, iram indirdi, bilmeler indirdi, hükümün adı devdu. Arsına bir bin kilo birini sopdu, her kilo kadar sopdu. Arsına artı var indi, değmez adırdı, adımın burkulu, kolu kokoru kiye. Garbı beri eliye ya.

Sağ gözüye deki umurta foyesi isi kara deçesidir bu ene. Deki ki diken vatu kolaboratından ne kucuk mu edin ne kucuk ama demirendera teknisyen girediye samfil çıkan şükürtürk. Kar kabin tekniğinde omel midangay mireki kar mukradana Salih Muhammed Salih. Adeta eno ketenada Umar İdris Umar Erel Balan labanı yandık. Ama çatırana lıkı fırkina muaşana la şafenetinde menikika Allah rahmet yonu. Satu zo sawa sawa udru fade salali zige yegi nagayne. Satu zo sawa sawa kayar gui çişerefe kalacı yegi nagayne. Assalamu alaikum.